0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıklar haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuna göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
2: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

İçimi yalnız sana açıyorum Allah'ım. Duy sesimi, her lahza sana adıyorum nefesimi. Ey halden anlayanım, ey halden hale koyanım. Acizim, acziyetimi sana arz ediyorum. Ben seninim, sana aitim. Varlıkta, yoklukta, azlıkta, çoklukta, her şey senin elinde. Benim elimde pişmanlıkların ve affedilmeyi bekleyen onca günahlarım. Kapındayım, zordayım, avazımda birikti ağlarım. Allah, hatırımdan hiç çıkmıyor huzuruna durmayıp heba ettiğim zamanlarım. Huzuruna geldiğimde alelacele kaçışlarım, yüzümü secdenden sakınışlarım. Affet beni Allah, affet beni Allah. Sana döndüm yüzümü, sana açtım elimi. Eksik de olsa kabul eyle sözlerimi, kabul eyle çaresizliğimi, kabul eyle beni, pişmanlığımı, acziyetimi, en güzel dua et.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 10. cüzü dinlediniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Gerçi kesir, fisku fucu, ay bu zelel, çok her kusu. Lakin senin adını rufu, cürmüm ile geldim sana. Aslım çü katrameni, halk eyledin ondan beni. Aslım demeyi, ferim demeyi, cürmüm ile.

Ey düşünce ufkum, sen ağır artık. Ey gönül toprağım, sen bereketlen. Bir yetim dünyanın şairiyim ben. Kanım mürekkeptir, yüreğim kalem. Her gün tabutumu kendim taşırım, ak yeleli kısrakların yerine, ıssız kalan bucakların yerine, büyümeyen bebeklerin yerine. Ölürüm ben,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: Allah, El-Gafir ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafir ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Gideriz, mur yolu izle gideriz. Taş varda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Gençliğinde cesur mert bir civandım. Doğruluğa ta yürekten inandım. Muhammedül Emin ünvanı aldım. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Cemalin benzerdi Hüsnü Yusuf'a. Ceddin İbrahim'in Hanif dilinde, bazen tüccar oldun Kenan ilinde. Yalan yanlış yoktu senin dilinde. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Konuşurken sesin gayet sakindi. Bakışın karardı, gözler emindi. Firdevs dedikleri cennet tenindi. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Allah remzeyledi mim-i hürufa. Ahlakın Kur'an'dı, adabın Furkan. Ashabın ışıktı ehli beyt nurdan. Resul ayrılmaz çağır yarından. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Ehli beyte canlar feda bin defa. Şah Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin. Sensin Önder, sensin Kevser, sensin Gül. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Her zerrene

Bir yağmur öncesiydi. Beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adet zerrat kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا صلى الله عليه وسلم. Çok muhterem, çok kıymetli davet ediyorum dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah 25. söz mucizat Kur'an'ı okuyacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, sefahatinden bizleri ve ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Risale-i Nur'ları hakimanda okumayı, anlatmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dem ve damarlarımıza yaşamayı nasip eylesin. Evet, okuyacağımız yer çok kıymetdar. Risale-i Nur'un her bir sayfası aslında kıymetdar, her bir kelimesi kıymetdar. Risale-i Nur bu asrın fehmine bakar. Rahmetli Sungur abinin tabiriyle bu asrın fehmine bakıyor. Değil mi? Kur'an'ın eczanesinden alınan, edvi-i Kur'an'dan alınan itiryaklardır bunlar. Yani 25. söz mucizat Kur'an Risalesidir. Aslında en baştan sonuna kadar okumak lazım. Bir insan mucizat Kur'an'ı 25. sözü tam manasıyla anlayarak, müzakere ederek okuduğu zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Kur'an'a dair herhangi bir şüphesi değil, en küçük bir vesvesesi dahi kalmıyor. Çok uzun gidiyor. Bunu birkaç parçaya böleceğiz. Bu hafta Kur'an'ın şebabetini okuyacağız. Yani Kur'an'ın gençliğini, işte dünya ihtiyarlanışı, Kur'an nasıl gençleşiyor, manaları nasıl vuzuhluyor, tavazu ediyor. Bunu okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Dünyanın malayanını lüzumsuz fani işleriyle bizleri boğdurmasın. Gaflette bizleri boğmasın Rabbil Alemin. Her an nurlardan ders alan müttaki kullarına eylesin diyoruz. İmandan, Kur'an'dan, Resulü'nden bizleri ayırmasın diyoruz. Evet, ikinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görünmüş, öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Hatta efkar

en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları, Kur'an ya ehlel kitap, ya ehlel kitap, hitab-ı mürşidlerisini o kadar muhtaçtır ki, güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehlel kitap, lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazamm eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle, bütün şebabetiyle, ya ehlel kitap te'alav ila kelimatin seve'en beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler, muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almıştır. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarıza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarızacıya karşı İcaz Kur'an'ı قُلْ لَاِنْ اِجْتَمَعْتُ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini esasat Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet, baştan geliyoruz. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani her asırda taze nazil olur gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, üstadımız dünya ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Evet, dünya kıyamete doğru yaklaştıkça Kur'an'ın hükümleri daha güzel, daha fasih, daha çok anlaşılıyor. Yaşadığımız hadiseler, kainattaki hadiseler ve şu an dünyadaki bütün insanların yaşadığı hadiseler şunu gösteriyor ki bütün nev-i beşer Kur'an'a muhtaçtır. Bütün nev-i beşer, bütün dinler, bütün insanlar, bütün toplumlar Kur'an'dan ders almaya muhtaçtır. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini. Değil mi? Sanki Kur'an sanki yeni nazil olmuş. Sanki bu asra göre nazil olmuş. Bakın her asırda taze nazil oluyor gibi. Bizden önceki asırlara bakın. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakın. O asırda sanki Kur'an o asırda gibi, o asırda nazil oluyor gibi. Daha öncesine dönün, asr-ı saadete bakın. Gelelim bugüne, ahir zamana gelelim. Ahir zamanda şu an Kur'an'a o kadar ihtiyacımız var ki toplumların, gençlerin, insanların, bütün kainatın Kur'an'a ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Evet. Ve Kur'an gençliğini muhafaza ediyor. Değil mi? Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için bir hutbedir. Öyle bir hutbe ki ezeli bir hutbe. Kanunları, hükümleri kıyamete kadar olan bir hutbe. Evet, Kur'an ezeli bir hutbedir. Evet. Umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için öyle daim bir şehvet olmak lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar eğer kanunlar devam ediyorsa demek ki Kur'an'ın şebabeti daimidir. Şebabeti daimidir. Evet. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Yaşadığımız bütün kainattaki hadiseler öyle gösteriyor. Değil mi? Tarih bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'a muhtaçız. Kur'an'a ihtiyacımız var. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevayyin asırlardan her asra göre güya asra mahsus gibi bakar. Sanki Kur'an sanki o asırdaki yaralara, o asırdaki hastalıklara, o asırdaki belaya, o asırdaki vebaya karşı bir reçete gibi. Sanki o asra bakar bir ilaçtır. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor değil mi? Şu an ne yapıyorlar? Kanun değişikliği yapmaya çalışıyorlar değil mi? Eski kanunlar artık insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Değil mi? Anayasa değişmeye efendimizle uğraşıyorlar, kanunlar değişmeye çalışıyorlar veya kanunlar yetersiz geliyor. Üstadımız beşerin kanunlarına lastikli kanun diyor. Yani lastikli kanun diyor. Beşerin kanunu lastikli kanun diyor yani. Çünkü bu kanunlar değişir. Çünkü bu kanunlar insanların nasıl ki asra göre kıyafetleri, asra göre efendimizin ihtiyaçları, asra göre efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçlar değişmişse bakın
Kur'an da

0: sanki taze nazlıdır gibi o insanlara öyle bir hitap ediyor ki. Değil mi? Bakın, beşerin kanunları geçicidir, fanidir. Beşer gibi çürür gider yani. Değil mi? Gün gelecek belli bir zaman sonra artık şu anki kanunların çoğu değişecek belki de. Niye? Şimdi bakın insanlar ne diyor? Artık bu kanunlar toplumları ıslah etmiyor. Artık bu kanunlar yetersiz kalıyor. Artık kanunlarda aşıklıkı var. Ne kanun efendim, işte bu yasalar yeterli gelmiyor. İşte efendim 82 yasası falan filan. Yasalar değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık insanların fikri, insanların efendim düşüncesi değişti. İnsanların bakış açıları değişti. İnsanların yaşam tarzları değişti. Dolayısıyla kanunlar da insanlara göre ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Fakat Kur'an ezelidir biiznillah. Ezeli bir hutbedir. Hutbe ezeli olduğu için beşer kanunu gibi Kur'an ihtiyarlanmıyor yani. Yani şu an yasalar ihtiyarlandı yani artık. Artık bir manada ne yapıyor? İhtiyaçlara karışamıyor. Fakat Kur'an okuyalım. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap hitap müşterisi o kadar muhtaçtır ki, bakın, en ziyade kendine güvenen Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır. Demiş şu asırda yani içtimai hayatta toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hatırlarsınız, veda hutbesi bir göz önüne getirelim. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Ne yazık bu asırda maddiyat asrı, fen asrı, efendime söyleyeyim medeniyet asrı, mümsiz medeniyet asrı olduğu için ne oluyor insanlar? Artık yavaş yavaş Kur'an'ı hükümlerden kopup medeniyet fantazileriyle hayat geçirmek, daha çok keyif almak, daha çok bu fani dünyanın zevk almak, daha çok eğlenmek, daha çok rahat etmek derdine düşünce Kur'an'ın hükümlerinden kopmaya başladık. Bak, Kur'an'dan kopmaya başladık. Ve Kur'an'ın hükümlerinden kopan bir toplum paramparça olur. Değil mi? Kur'an'dan ayrılan bir toplumun ahlakı da çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun adaleti de çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun aile yuvası da yığılır. Kur'an'dan ayrılan bir devletin devlet olma özelliği kalmaz. Değil mi? İşte diyoruz 600 yıl değil mi? Dünya hükmeden Osmanlı Devleti. Bakın Osmanlı Devleti Kur'an'la barışık olduğu dönemlerde terakki etmiştir. Ne zamanki Kur'an'dan biraz kopma başladı, efendime söyleyeyim, ne zamanki Kur'an'la bağladı, zayıfladı, bir anda ne oluyor? Terakkiyat gidiyor. İnsan kendi hayatında da öyle. Biz hayatımızın merkezine Kur'an'ı bıraktığımız zaman o zaman hayatımızdan daha çok zevk alırız. O zaman adaletimiz, o zaman konuşmamız, o zaman aile hayatımız, o zaman içtimai hayatımız, siyasi hayatımız, şahsi hayatımız, her şey düzelir. Değil mi? Evet. Ya ehler kitap, ey kitap ehli insanlar, o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğru şu asla müteveccihtir. Ya ehler kitap lafzı, ya ehler mektep manasını dahi tazam ettir. Bütün şiddetiyle, ya ehler mektep, şu an fen fesevasır ya. Şu an artık maddi kılıç kılıpa girdi. İlim kılıcı çıktı artık. İlim kılıcı çıktı yani. Kimin ilmi kuvvetliyse, kimin bilimi, teknolojisi ileriyse dünya o hükmediyor. Değil mi? Şu an yani Türkiye bilim ve teknolojide niçin bu kadar uğraşıyor? Niçin bu kadar emek sarf ediyor? Niçin Türkiye dünyadan geri kalmamaya çalışıyor? Çünkü söz sahibi bilim ve teknolojidir. İlimdir, bilim teknolojidir. Kur'an'da ne diyor? Ya ehl-i mektep, ey mektep sahibi. Evet. Bütün şiddetiyle, bütün tazeyle, bütün şevabetiyle ya ehl-i kitap ta'ala ila kelimetin sebain beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muaradasına aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin belki cinlerin neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muarada vaziyetini almıştır. Ya Allah muhafaza, medeniyeti hazıra artık ne yapmış? Kur'an'a karşı sanki cephe almış yani. Ya yani şu an mimsiz medeniyet Kur'an'dan korkmuş. Yani insanlara sadece dün gibi zevkleri ve lezzetleri verme derdinde yani. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarze ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazaca karşı İcaz Kur'an قُلْ لَاِنِ لَاِنِ جِتَمْعَةِ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vazit esasatı desatirini esasat-ı Kur'an ile karşılaştıracağız. Evet, şimdi üstadımız medeniyetin hayat bakış açısıyla Kur'an'ın bakış açısını kıyaslayacak. Değil mi? İkisini karşılaştıracak yani. Yani medeniyet insanlara hangi yol açıyor? Değil mi? Medeni toplumlar diyoruz, medeni insanlar diyoruz. Buradaki medeniyet ahlaklı bir medeniyet değil yani. Değil mi? Avrupa'dan gelen bir medeniyet. Küfürden gelen, zulmetten gelen bir medeniyet. Böyle bir medeniyet yani. Evet. Birinci derece, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar, o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler, 2x2=4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galibesini istifade eder. Evet. 21. sözden, 1. sözden 25. söze kadar. Bütün sözler ne yapıyor? Kur'an'ın icazı galibesini, Kur'an'ın medeniyete karşı, felsefeye karşı ve felsefeye karşı ne kadar galip ettiğini anlatıyor. İkinci derece, 12. sözde ispat ettiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi midiyet bilir. Gayesi hevesatın efsaneyi tatmin, hacatı beşeriyi tezdi etmek için bazı levhiyattır. Halbuki kuvvetin şeeni tecavüzdür. Menfaatin şeeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur cidalın şeeni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeeni başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavun esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin namesi tecavüzatını seçip ruhu maliyete teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insanı sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir. İnzizaptır. Nefs-i emmariyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dâreyindir. İşte medeniyet hazıra Edyan sabıkayı semaviyeden bahusus Kur'an'ın irşadatını aldığı meyasinde beraber Kur'an'a karşı böyle bir hakikat nazarına bağ olup düşmüştür. Böyle bir hakikat nazarına bağ. Şimdi baştan geliyoruz. Evet. 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeni tazira felsefesiyle ve hayat içtimai beşeriye nokta isnadı kuvvet kabul eder. Medeni tazira da değil mi şu an dünya ülkeleri medeniyet hazırıyla idare edilmeye çalışıyor değil mi? Kuvvet kabul eder. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Değil mi? Yani orman kanunları mı geçer diyorlar yani. Kuvvetler zayıflar ezer diyorlar. Ama üstadımız onu başka bir şekilde alıyor. Değil mi? Bak medeniyet hazıra dayanak noktası ne alıyor? Dayanak noktası kuvvet alıyor. Kuvveti varsa zalimler mazlumları eziyor. Kuvveti varsa zalim ülkeler mazlum ülkelere zulmediyor. Kuvveti varsa esareti alıyor. Kuvveti varsa sözleri geçiyor. Medeniyet esas alınca böyle oluyor. Nokta istinad dayanak noktası ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hedef ne? Menfaat bilir. Üstadımız bir yerde diyor ki menfaati uğruna en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın menfaati uğruna en alçak insanların tezellül bir de ayağını öper yani. Menfaati uğruna gerekirse izzetini, kutsiyetini, her şeyini feda eder. Evet. Hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidal tanır. Yani güçlü olan güçlü ezer. Evet. Hay onlar da hayat düsturu öyle yani. Evet. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi millet bilir. Onlara göre bir araya gelmek nedir? Bazen oluyor ya, dünya ülke bir araya geliyor. Kuvvetten midir? Değil. Neyden dolayıdır? Bak. Cemaatlerin rabıtası. Onlar diyorlar ki bir araya geliyorsak, bir dik oluyorsak menfaatimiz var yani. Menfaat bittiği anda birbirlerine düşman olurlar. Medeniyet öyle yani. Medeniyette de bir araya gelmek, beraber olmak menfaate bağlı. Menfaat bittiği an düşmandırlar. Gayesi hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat beşeri tezdit etmek için bazı levhiyattır. Pis ve nefsi ve süfli şeylerdir. Yani medeniyetin asıl amacı ve gayesi menfaati elde edip nefsi tatmin etmek yani. Başka bir şey değil yani. Üstad ne diyor? Batın ve percin değil mi? Tatminle çalışmak diyor onlar için yani. Yani sun maşallah bu dünya o nazarla baktıkları için batın ve percin tatmin etmek diyor yani. Evet, demek ki bunlar gayesi, hayat gayesi, yaşama gayesi. Ne yapmak? Yani nefsi tatmin etmek yani. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Ya eğer nokta istinad kuvvet olursa ne oluyor o zaman? Tecavüzdür yani. Zalimler mazlumların hakkını tecavüz ediyor yani. Yaşam hakkı dahi vermiyor değil mi? Bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Bir suyu çok görüyor. Hatta insan gözüyle görmüyorlar yani. Zalimler hayata düstur cidal gözüyle baktığı için medeni, zahiren medeni gözüken değil mi? Eğer işleri dışa bir çevirse ayı, hınzır değil mi? Yılan suretinde olan medeni insanlar var. Zahiren medeni olup değil mi? Üstadımız çok ileri bir de anlatıyor ve diyor ki onların localarına girsen diyor. Değil mi? Zahiren böyle medeni gözüküp çok ayı, hızır, yılan, muzır insanlar görürsün yani. Localarında çok medeni gözüken zahiren baksan dışarıdan ne kadar medeni gözüküyor her şeyleri. Fakat dünyalarına gir. Değil mi? Her biri zalimane. Değil mi? İnsanlara bir lokma ekmeği. Yani şu an Gazze'de yaşananlar yani işte bak. Sözde dünyaya medeniyet dersi veren insanlar en zalimane zulmü yapıyorlar yani. Hani dünyaya medeniyet dersi veriyorsunuz? Neredesin medeniyet? Basın medeniyetiniz yani. Medeniyetiniz basın yani. İşte İsrail, işte Amerika. Yani dünyaya medeniyet dersi verenler en zalimane, gasibane mazlumun hakkını gasp ediyorlar işte. İşte böyle yani. Bir bardak suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar yani. Dünyaya gelebilecek çocuğa dahi göz koyuyorlar yani. O çocuğun ölmesi için uğraşıyorlar yani. Bir nesli yok etmek için uğraşıyorlar. İşte zalim medeniyet böyle yapıyor yani. Ya. Evet, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmeden üstünde boğuşmaktır. Ve menfaat hepsi aynı şeyde ne yapıyor? Menfaatini gözetiyor. Aynı pay almak istiyor. Daha fazla almak istiyor. Tatmin olmayınca ne oluyor? Bu sefer boğuşuyorlar yani. Hayvan gibi yani. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındaki bütün mehasiniyle beşerin yüzde ancak 20'sinde bir nevi suri saadet veriyor işte. Ancak kendi halkına, kendi ülkesine suri bir saadet veriyor. Geri kalan %80'ini zulmediyorlar yani. Evet, saadet verip 80'ini rahatsızla sefalete atmışlardır. Bir tarafta medeni gözüken, dünyanın bütün efendime söyleyeyim toprak sahipleri olmaya çalışan, dünyaya hüküm sürmeye çalışan zalim medeniler, diğer taraftan aşağı sefalet ettikleri mazlum ehli iman. İşte medeniyetle Kur'an'ın bakış açısını görüyor musunuz yani? Noktayı istinat eğer kuvvet olursa, menfaat olursa, nefsani olursa işte böyle canavar gibi oluyorlar yani. Evet, biz aynı vaktin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi üstadımız burada medeniyetin efendime söyleyeyim kainata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, yaşama gayesi, hayat gayesi. Aşağıda Hikmet Kur'ani'yi anlatıyor. Çok güzel anlatıyor Hikmet Kur'ani'yi. Fakat vaktimiz çok az. Yarıda bırakmak istemiyoruz. Kısa okuyalım. Ama Hikmet Kur'ani'ye nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidad yerine düstur teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarına unsuriyet millet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ise çekip ruhum aliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadı yetişmektir. Dinin şeyini kuvvettir, intizaftır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyet hazıra, edyan-ı sabıka ise mavayeden bahsus Kur'an'ın şehadetini aldığı mahasine beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten üstadımız o kadar güzel anlatıyor yani. Hakikaten bakın ileride diyor mesela, bütün ahlak seyyanın menbaını sayıyor. Nedir diyor mesela? Birisi diyor ben tok olsam başkası açıklaması bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim diyor yani. Ve bunların Kur'an'la tedavisi nedir diyor yani. Bunları da anlatıyor çok güzel. 25 cüzü okumanızı ısrarla böyle tavsiye ediyoruz. Hakikaten mucizat Kur'an elbisesi muhakkak okumak lazım. Nasıl ki döndürücü mesele okuması lazım. Nasıl ki ihlas elbisesi okuması lazım. Nasıl ki kuvvet okuması lazım. Nasıl ki iktisat okuması lazım. Nasıl ki efendime söyleyeyim 10. söz okuması lazım, 11. söz okuması lazım. 25. söz de bunların içinde dahildir. Rabbim bizleri nurlardan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin, peyzdar eylesin, hissedar eylesin. Nurlardaki manaları bizlere açmayı nasip eylesin, bizlere açılsın inşallah. İnsan Rıza'yı okumayınca, biraz insanı ara bırakınca, mesela bırakınca nurlar kapanıyor. Ne kadar kitap okursanız okun, ibadette sürekli esasattır. Risale'de de okumak esastır. Yani üstadımız diyor böyle 5-10 dakika daha hızlı nurlarla iştigal etmek. Alemi kılığı kuştan azade edip nurların karşısına hasretmek yani. O sebepten dolayı nerede olursak olalım, gerek iş yerinde, gerek evde, gerek tatilde, gerek efendimizin ofisimizde, nerede olursak olalım, yanımızda Risale'de ayırmayalım. Böyle bir Risale'de yoksa telefonumuza Risale'de program yükleyip, RNK'yı yükleyip Risale'de dinleyelim. Şu an elhamdülillah her yerde çok müthiş inkişaplar oluyor. Elhamdülillah biz sadece zahire bakıp bazen hükmediyoruz, orada bazen zulmediyoruz. Dünyanın her tarafında çok ciddi manada İslam'a bir teveccüh var. Gazze hem lisan haliyle hem lisanlık haliyle İslamiyet'i bütün dünyaya neşrettiler. Yaşayışlarıyla, takvalarıyla, ibadetleriyle, haşyetleriyle bütün kainata iman dersi verdiler. Ve elhamdülillah her tarafta Risale-i Nur inşa ediyor. Her yerde medreseler, Kur'an'ı dershaneler var elhamdülillah. O sebepten dolayı muhakkak teknoloji ilerlemiş. Muhakkak telefondan ders dinleyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 5-10 dakika daha yüksek sanırı açıp okuyalım. Yani lüzumsuz malayan şeylerle iştigal edince maneviyata yer kalmıyor. Yani bir adam gün içinde hiç Risale-i Nur okumazsa, gün içinde Risale-i Nur'a vakit ayırmazsa, ibadetlerine vakit ayırmazsa, tesbihatına vakit ayırmazsa, ertelerse akşam yaparım derse akşam da yapamaz. Kalbi ve ruhu yorgun olan bir insan ibadette de yorgun olur. O sebepten bunu günün vakitlerine yayalım yani. Sabah 2 sayfa, 3 sayfa, akşam öğle 5 sayfa, akşam 5 sayfa. Namazdan sonra, namazdan önce böyle kendimize düstur edinelim inşallah. Çünkü gerçekten ameliyat-ı cerrahi yapıyoruz sanır. Manevi dertlerimize derman oluyor. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. İnşallah her dersimiz sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde neredeyseniz Risale-i Nur derslerine katmak isterseniz bizimle radyomuzla irtibata geçerek Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla Risale-i Nur'a ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun telefonunuzda Google'a girip davet radyo yazıp radyomuzu açıp 24 saat dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde biz de varız. Risale-i Nur da var, Nur dersleri var. Her gün Nur iklim var, her gün. Sabah 7.30, işte akşam üzeri 5 gibi her gün, haftanın 7 günü Risale-i Nur dersleri var yani. Yani bir insan ben Nur dersi dinlemek istiyorum derse açtığı zaman Risale-i Nur derslerini okuyabilir. Radyomuzda aynı zamanda Hayat-ı Sahabe var, Siyer-i Nebi var, efendime söyleyeyim Peygamberler Hayatı var, Adab-ı Muhaşeret var, İlmihal var, manevi bir iklim. Aleminiz dağılmadan, kalbiniz ruhunuz yaralanmadan radyomuzdan istifade edebilirsiniz. Yorumlarınızı da efendime söyleyeyim radyo kanalımıza yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
0: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Evşenül Kebir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: النار.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin. Çok nimet sahibisin. Her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur. Delil ve bürhansın. Sultan ve hakimsin. Münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin. Eman veren sensin. Seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin. Bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih. Ya men isteslema kullu şey'in li'kudretih. Ya men zelle kullu şey'in li'izzetih. Ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih. يا من انقاد كل شيء لملكته يا من دان كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dâfi' ya nafi'

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel subhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hujjeti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Rabbim senden. Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humullezî lâ yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, nedir? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okun derken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek ilmi hal? Yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma, özel bir histir, değil mi? Bir ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor, değil mi? Vücut onu istiyor, olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar, beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar İlim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında
Bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz. İlim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesi.

karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik kendini görüyor. İlim der ya, ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul müslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak? Kişi katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazi davete izâ du'aytum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş. Onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah. Onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabii bunlar imkanı olan kişiler için.

0: Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin, bir kardeşini davet edersin, komşuları bir araya çağırırsın, davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de Me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri o buna hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz, efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve la tadribul müslimine ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şuydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek. Muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insana dövmek, o insana vurmak, vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki, bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allahu Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Ha, hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. davete icabet edin. Bir kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Ey mihri lâye salim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Rabbim senden. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum.
Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim.

kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu.

0: tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'e beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

senin aşkını.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim. Ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayı idi. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idim. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştin. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfi hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü, gerek sizin gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını umduğumda O'dur. Yargılamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O günde ki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a andolsun ki gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim Aleyhisselam'ın puthanedeki putları kırması. İbrahim Aleyhisselam'ın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştı. İbrahim Aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim Aleyhisselam "Rabbul Alemine" dedi. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim Aleyhisselam'ın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim Aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim Aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydi. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştı. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmişti. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş, puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim Aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. Her birine vururken "Kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordum. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

İbrahim aleyhisselamın sorguya çekilip ateşe atılışı. Nemrut ile kavmin eşrafı İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak cezalandırmayı uygun görmediler. Suçunu kendisine itiraf ettirmek istediler. O halde onu insanların gözleri önüne getiriniz. Olur ki onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrut'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle hala çekişiyor musunuz? Ben ona şerik koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş bulunsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size haklarından hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmanızdan korkmazken, ben şerik koştuğunuz o şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, iki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm, dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün, diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum, dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince, kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız, dediler. Nemrut'a
onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandım. Hatta İbrahim aleyhisselamın köyünden hasta bir kadın, "Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım." diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim aleyhisselamı mancınığın kefesine koydular. Mancınığı yapan ve kuran Kürt Heyzen olup kendisi mancınık yapanların ilki idi. İbrahim aleyhisselam bağlanırken Yüce Allah'a "Senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin, alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur, mülk senindir, senin şerikin yoktur." dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail aleyhisselam, "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Sana ise hayır." dedim. Cebrail aleyhisselam, "Öyleyse hacetini Rabbinden dile." dedim. İbrahim aleyhisselam, "Onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter." dedim. Ve başını göğe kaldırıp, "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o." dedi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar, radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceli tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbe ya Allah,
0: tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakim ya Allah,
0: suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah,
0: çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç

0: şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: size. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Rabbim sende. Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo. Because you made I have what I have. Because you gave.

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şu ay-ı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu dil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa! Saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Kimse benzemez sana annem. Ne senin gibi bakabilirler bana, ne de senin kadar sevebilirler beni. Ne olur hiç gitmeseydin yanımdan, hiç bırakmasaydın beni. Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benimle nefes alıp benimle kaybolan canım anam. Dünyadaki en büyük şansımdın. Sen benim uğurumdun. Sen benim hayatımdın. Geceler sen yokken daha karanlık. Sabah olunca güneş açmıyor sanki annem. Akşam olunca soğuk daha birçok bastırıyor.

Çığlıklarımı sanki kimse duymuyor. Ne olurdu gitmeseydin? Ne olurdu bu evladını yalnız bırakmasaydın? Ne olurdu kara toprakları benim yerime sarmasaydın? Canım ana.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi zerrati kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebel huda ve melamu ala men ittebel heva ala Resulina selametullah. Çok muhterem, çok kıymetli davet edildi dinleyicileri. Bugünkü Risale-i Nur dersimizde, Nur İklim programında inşallah 25. Söz Mucizat Kur'an'ı okuyacağız. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, sefahatinden bizleri ve ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. Risale-i Nur'ları hakimanda okumayı, anlatmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah. Dem ve damarlarımızı yaşamayı nasip eylesin. Evet, okuyacağımız yer çok kıymetdar. Risale-i Nur'un her bir sayfası aslında kıymetdar. Her bir kelimesi kıymetdar. Risale-i Nur bu asrın fehmine bakar. Rahmetli Sungurabi'nin tabiriyle bu asrın fehmine bakıyor. Değil mi? Kur'an'ın eczanesinden alınan, edvi-i Kur'an'dan alınan itiryaklardır bunlar. Yani 25. söz Mucizat Kur'an'ı Risalesidir. Aslında en baştan sonuna kadar okumak lazım. Bir insan Mucizat Kur'an'ı 25. sözü tam manasıyla anlayarak, müzakere ederek okuduğu zaman Allah'ın izni ve inayetiyle Kur'an'a dair herhangi bir şüphesi değil, en küçük bir vesvesesi dahi kalmıyor. Çok uzun gidiyor. Bunu birkaç parçaya böleceğiz. Bu hafta Kur'an'ın şebabetini okuyacağız. Yani Kur'an'ın gençliğini, İşte dünya ihtiyarlanışı, Kur'an nasıl gençleşiyor, manalar nasıl vuzuh oluyor, tavazu ediyor. Bunu okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak okuyacağımız dersin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bu derslerden istifade etmeyi nasip eylesin. Dünyanın malayanını lüzumsuz fani işleriyle bizleri boğdurmasın. Gaflette bizleri boğulmasın Rabbil Alemin. Her an nurlardan ders alan müttaki kullarına eylesin diyoruz. İmandan, Kur'an'dan, Resulü'nden bizleri ayırmasın diyoruz. Evet, ikinci cilve. Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daim bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevahin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an ya ehlel kitap ya ehlel kitap hitab-ı mürşidinesini o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazamm eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle ya ehlel kitap te'alav ila kelimatin seve'en beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nev-i beşerin ve belki cinnilerin de netice-i efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almıştır. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarize ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarizeciye karşı icaz Kur'an'ı kul le in ictema'tul insi vel cinnu ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muarize suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini esasat Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Evet, baştan geliyoruz. İkinci cilve Kur'an'ın şebabetidir. Yani her asırda taze nazil olur gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, üstadımız dünya ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor diyor. Evet, dünya kıyamete doğru yaklaştıkça Kur'an'ın hükümleri daha güzel, daha fasih, daha çok anlaşılıyor. Yaşadığımız hadiseler, kainattaki hadiseler ve şu an dünyadaki bütün insanların yaşadığı hadiseler şunu gösteriyor ki bütün nev-i beşer Kur'an'a muhtaçtır. Bütün nev-i beşer, bütün dinler, bütün insanlar, bütün toplumlar Kur'an'dan ders almaya muhtaçtır. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini. Değil mi? Sanki Kur'an sanki yeni nazil olmuş. Sanki bu asra göre nazil olmuş. Bakın her asırda taze nazil oluyor gibi. Bizden önceki asırlara bakın. İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bakın. O asırda sanki Kur'an o asırda gibi, o asırda nazil oluyor gibi. Daha öncesine dönün, asr-ı saadete bakın. Gelelim bugüne, ahir zamana gelelim. Ahir zamanda şu an Kur'an'a o kadar ihtiyacımız var ki toplumların, gençlerin, insanların, bütün kainatın Kur'an'a ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Evet. Ve Kur'an gençliğini muhafaza ediyor. Değil mi? Evet, Kur'an bir hutbe-i ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat beşeriye birden hitap ettiği için bir hutbedir. Öyle bir hutbe ki ezeli bir hutbe. Kanunları, hükümleri kıyamete kadar olan bir hutbe. Evet, Kur'an ezeli bir hutbedir. Evet. Umum tabakat ve şer'e birden hitap ettiği için öyle daim bir şehvet olmak lazımdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar eğer kanunlar devam ediyorsa demek ki Kur'an'ın şebabeti daimidir. Şebabeti daimidir. Evet. Hem de öyle görünmüş ve görünüyor. Yaşadığımız bütün kainattaki hadiseler öyle gösteriyor. Değil mi? Tarih bize şunu gösteriyor. Biz Kur'an'a muhtaçız. Kur'an'a ihtiyacımız var. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütevayyin asırlardan her asra göre güya asra mahsus gibi bakar. Sanki Kur'an sanki o asırdaki yaralara, o asırdaki hastalıklara, o asırdaki belaya, o asırdaki vebaya karşı bir reçete gibi. Sanki o asra bakar bir ilaçtır. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor değil mi? Şu an ne yapıyorlar? Kanun değişikliği yapmaya çalışıyorlar değil mi? Eski kanunlar artık insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor değil mi? Anayasa değişmeye efendimizle uğraşıyorlar, kanunlar değişmeye çalışıyorlar veya kanunlar yetersiz geliyor. Üstadımız beşerin kanununa lastikli kanun diyor. Yani lastikli kanun diyor. Beşerin kanunu lastikli kanun diyor yani. Çünkü bu kanunlar değişir. Çünkü bu kanunlar insanların nasıl ki asra göre kıyafetleri, asra göre efendime söyleyeyim ihtiyaçları, asra göre efendime söyleyeyim zaruri ihtiyaçları değişmişse bakın Kur'an da sanki taze nazil oluyor gibi o insanlara öyle bir hitap ediyor ki değil mi? Bakın beşerin kanunları geçicidir, fanidir. Beşer gibi çürür gider yani. Değil mi? Gün gelecek belli bir zaman sonra artık şu anki kanunların çoğu değişecek belki de. Niye? Şimdi bakın insanlar ne diyor? Artık bu kanunlar toplumları ıslah etmiyor. Artık bu kanunlar yetersiz kalıyor. Artık kanunlara açıklıkı var. Ne kanun efendim? İşte bu yasalar yeterli gelmiyor. İşte efendim 82 yasası falan filan. Yasalar değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü artık insanların fikri, insanların efendim düşüncesi değişti. İnsanların bakış açıları değişti. İnsanların yaşam tarzları değişti. Dolayısıyla kanunlar da insanlara göre ne yapması lazım? Değişmesi lazım. Fakat Kur'an ezelidir biiznillah. Ezeli bir hutbedir. Hutbe-i ezeli olduğu için beşer kanunu gibi Kur'an ihtiyarlanmıyor yani. Yani şu an yasalara ihtiyarlandı yani artık. Artık bir manada ne yapıyor? İhtiyaçları karşılamıyor. Fakat Kur'an, Kur'an'ı okuyalım. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap hitap müşterisi o kadar muhtaçtır ki bakın. En ziyade kendine güvenen Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır. Demiş şu asırda yani içtimai hayatta toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey Kur'an. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde hatırlarsınız, veda hutbesi bir göz önüne getirelim. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız. Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Ne yazık bu asırda maddiyat asrı, fen asrı, efendime söyleyeyim medeniyet asrı, mümsiz medeniyet asrı olduğu için ne oluyor insanlar? Artık yavaş yavaş Kur'an'ı hükümlerden kopup medeniyet fantazileriyle hayat geçirmek, daha çok keyif almak, daha çok bu fani dünyanın zevk almak, daha çok eğlenmek, daha çok rahat etmek derdine düşünce Kur'an'ın hükümlerinden kopmaya başladık. Bak, Kur'an'dan kopmaya başladık. Ve Kur'an'ın hükümlerinden kopan bir toplum paramparça olur. Değil mi? Kur'an'dan ayrılan bir toplumun ahlakı da çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun adalet de çöker. Kur'an'dan ayrılan bir toplumun aile yuvası da yığılır. Kur'an'dan ayrılan bir devletin devlet olma özelliği kalmaz. Değil mi? İşte 600 yıl değil mi? Dünya hükmeden Osmanlı Devleti. Bakın Osmanlı Devleti Kur'an'la barışık olduğu dönemlerde terakki etmiştir. Ne zamanki Kur'an'dan biraz kopma başladı, efendime söyleyeyim, ne zamanki Kur'an'la bağladı, zayıfladı, bir anda ne oluyor? Terakkiyat gidiyor. İnsan kendi hayatında da öyle. Biz hayatımızın merkezine Kur'an'ı bıraktığımız zaman, o zaman hayatımızdan daha çok zevk alırız. O zaman adaletimiz, o zaman konuşmamız, o zaman aile hayatımız, o zaman içtimai hayatımız, siyasi hayatımız, şahsi hayatımız, her şey düzelir. Değil mi? Evet. Ya ehler kitap, ey kitap ehli insanlar, o kadar muhtaçtır ki güya o kitap doğrudan doğru şu asla müteveccihtir. Ya ehler kitap lafzı, ya ehler mektep manasını dahi tazammı ettir. Bütün şiddetiyle, ya ehler mektep, şu an fen felsefasıdır ya. Şu an artık maddi kılıç kılıpa girdi, ilim kılıcı çıktı artık. İlim kılıcı çıktı yani. Kimin ilmi kuvvetliyse, kimin bilimi, teknolojisi ileriyse dünya o hükmediyor. Değil mi? Şu an yani Türkiye bilim ve teknolojide niçin bu kadar uğraşıyor, niçin bu kadar emek sarf ediyor, niçin Türkiye dünyadan geri kalmamaya çalışıyor? Çünkü söz sahibi bilim ve teknolojidir. İlimdir, bilim teknolojidir. Kur'an'da ne diyor? Ya ehl-i mektep, ey mektep sahibi. Evet. Bütün şiddetiyle, bütün tazeyle, bütün şevaptiyle ya ehl-i kitap ta'alev ila kelimetin sevâin beynene ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muaradasına aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin, belki cinlerin neticeyi efkarları olan medeniyeti hazıra Kur'an'a karşı muarada vaziyet almıştır. Ya Allah muhafaza, medeniyeti hazıra artık ne yapmış? Kur'an'a karşı sanki cephe almış yani. Ya yani şu an mimsiz medeniyet Kur'an'dan korkmuş. Yani insanlara sadece dün gibi zevkleri ve lezzetleri verme derdinde yani. İcaz Kur'an'a karşı sihirleriyle muarize ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarizeye karşı İcaz Kur'an قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعْتِ الْاِنْسِ وَالْجِنُّ ayetin davasını ispat etmek için medeniyetin muarize suretiyle vaaz ettiği esasatı desatirini esasat Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Evet. Şimdi üstadımız medeniyetin hayat bakış açısıyla Kur'an'ın bakış açısını kıyaslayacak. Değil mi? İkisini karşılaştıracak yani. Yani medeniyet insanlara hangi yol açıyor? Medeni toplumlar diyoruz, medeni insanlar diyoruz. Buradaki medeniyet ahlaklı bir medeniyet değil yani. Değil mi? Avrupa'dan gelen bir medeniyet. Küfürden gelen, zulmetten gelen bir medeniyet. Böyle bir medeniyet yani. Evet. Birinci derece, birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar, o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galibesini istifade eder. Evet. 25 sözden, 1000 sözden 25 söze kadar. Bütün sözler ne yapıyor? Kur'an'ın icazı galibesini, Kur'an'ın medeniyete karşı, felsefeye karşı ve felsefeye karşı ne kadar galip ettiğini anlatıyor. İkinci derece, 12. sözde ispat ettiği gibi bir kısım düsturlarını hülas etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi middiyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefsani tatmin, hacatı beşeri tesis etmek için bazı leviyattır. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur icdanın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavun esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin namesi tecavüzatı ise çekip ruhu maliyete teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir. İnzizaptır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dâreyindir. İşte medeniyet hazıra edyan sabıka-i semaviyeden bahusus Kur'an'ın irşadatını aldığı meyasinle beraber Kur'an'a karşı böyle bir hakikat nazarına bağlanıp düşmüştür. Böyle bir hakikat nazarına bağlanmış. Şimdi baştan geliyoruz. Evet. 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeni tazira felsefesiyle ve hayat içtimai beşeye nokta isnadı kuvvet kabul eder. Medeni tazira da değil mi şu an dünya ülkeleri medeniyet hazırıyla idare edilmeye çalışır değil mi? Kuvvet kabul eder. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer. Değil mi? Orman kanunları mı geçer diyorlar yani. Kuvvetler zayıflar ezer diyorlar. Ama üstadımız onu başka bir şekilde alıyor. Değil mi? Bak medeniyet hazıra dayanak noktası ne alıyor? Dayanak noktası kuvvet alıyor. Kuvveti varsa değil mi? Zalimler mazlumları eziyor. Kuvveti varsa zalim ülkeler mazlum ülkelere zulmediyor. Kuvveti varsa esareti alıyor. Kuvveti varsa sözleri geçiyor. Medeniyet esas alınca böyle oluyor. Nokta istinad dayanak noktası ne oluyor? Kuvvet oluyor. Hedef ne? Menfaat bilir. Üstadımız bir yerde diyor ki menfaati uğruna en alçak insanlara dahi tezellül eder diyor yani. Bakın menfaati uğruna en alçak insanların tezellül bir yerde ayağını öper yani. Menfaati uğruna gerekirse izzetini, kutsiyetini, her şeyini feda eder. Evet. Hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidal tanır. Yani güçlü olan güçlü ezer. Evet. Onlar da hayat düsturu öyle yani. Evet. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi millet bilir. Onlara göre bir araya gelmek nedir? Bazen oluyor, dünya ülke bir araya geliyor. Kuvvetten midir? Değil. Neyden dolayıdır? Bak, cemaatlerin rabıtası. Onlar diyorlar ki bir araya geliyorsak, birlik oluyorsak menfaatimiz var yani. Menfaat bittiği anda birbirlerine düşman olurlar. Medeniyet öyle yani. Medeniyetlere bir araya gelmek, beraber olmak menfaate bağlı. Menfaat bittiği an düşmandırlar. Gayesi hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat beşeri tezdit etmek için bazı levhiyattır. Pis ve nefsi ve süfli şeylerdir. Yani medeniyetin asıl amacı ve gayesi menfaati elde edip nefsi tatmin etmek yani. Başka bir şey değil yani. Üstad ne diyor? Batın ve percin değil mi? Tatminle çalışmak diyor onlar için yani. Yani sun maaşı onlar bu dünya o nazarla baktılar için batın ve verici tatmin etmek diyor yani. Evet demek ki bunlar gayesi, hayat gayesi, yaşama gayesi ne yapmak? Yani nefsi tatmin etmek yani. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Ya eğer nokta istinad kuvvet olursa ne oluyor o zaman? Tecavüzdür yani. Zalimler mazlumların hakkını tecavüz ediyor yani. Yaşam hakkı dahi vermiyor değil mi? Bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Bir suyu çok görüyorlar. Hatta insan gözüyle görmüyorlar yani. Zalimler hayata düstur cidal gözüyle baktığı için medeni, zahiren medeni gözüken değil mi? Eğer işleri dışa bir çevirse ayı, hınzır değil mi? Yılan suretinde olan medeni insanlar var. Zahiren medeni olup değil mi? Üstadımız çok güzel bir de anlatıyor ve diyor ki onların localarına girsen diyor. Değil mi? Zahiren böyle medeni gözüküp çok ayı, hızır, yılan muzır insanlar görürsün yani. Localarında çok medeni gözüken, zahiren baksan dışarıdan ne kadar medeni gözüküyor her şeyleri. Fakat dünyalarına gir, her biri zalimane. İnsanlara bir lokma ekmeği, şu an Gazze'de yaşananlar yani işte bak. Sözde dünyaya medeniyet dersi veren insanlar en zalimane zulmü yapıyorlar yani. Hani dünyaya medeniyet dersi veriyorsunuz? Neredesin medeniyet? Basın medeniyetiniz yani. Medeniyetiniz basın yani. İşte İsrail, işte Amerika. Yani dünyaya medeniyet dersi verenler en zalimane, gasibane, mazlumun hakkını gasp ediyorlar işte. İşte böyle yani. Bir bardak suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar yani. Dünyaya gelebilecek çocuğa dahi göz koyuyorlar yani. O çocuğun ölmesi için uğraşıyorlar yani. Bir nesli yok etmek için uğraşıyorlar. İşte zalim medeniyet böyle yapıyor yani. Ya. Evet, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmeden üstüne boğuşmaktır. Ve menfaat, hepsi aynı şeyde ne yapıyor? Menfaatini gözetiyor. Aynı pay almak istiyor, daha fazla almak istiyor. Tatmin olmayınca ne oluyor? Boğuşuyorlar yani. Hayvan gibi yani. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındaki bütün mehasiniyle beşerin yüzde ancak 20'sinde bir nevi suri saadet veriyor işte. Ancak kendi halkına, kendi ülkesine suri bir saadet veriyor. Geri kalan %80'ini zulmediyorlar yani. Evet, saadet verip 80'ini rahatsızla sefalet atmışlardır. Bir tatın medeni gözüken, dünyanın bütün, efendime söyleyeyim, toprak sahipleri olmaya çalışan, dünyaya hüküm sürmeye çalışan zalim medeniler, diğer taraftan aşağı sefaat ettikleri mazlum ehli iman. İşte medeniyet de Kur'an'ın bakış açısını görüyor musunuz yani? Noktayı istinat eğer kuvvet olursa, menfaat olursa, nefsani olursa, işte böyle canavar gibi oluyorlar yani. Evet, bize aynen vaktinin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi üstadımız burada medeniyetin efendime söyleyeyim kainata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, yaşama gayesi, hayat gayesi. Aşağıda Hikmet Kur'an'ı anlatıyor. Çok güzel anlatıyor Hikmet Kur'an'ı. Fakat vaktimiz çok az. Yarıda bırakmak istemiyoruz. Kısa okuyalım. Ama Hikmet Kur'an'ı nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düstur icdad yerine düstur teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarına unsuriyet millet yerine rabıtayı dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ise çekip ruhum aliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Teavünün şeyini birbirini imdada yetişmektir. Dinin şeyini kuvvettir, intizaftır. Nefs emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyet hazıra, edyan-ı sabıka isemaviyeden bahsus Kur'an nişadetini aldığı mahasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçekten üstadımız o kadar güzel anlatıyor ki yani. Hakikaten bakın ileride diyor mesela, bütün ahlak seyyanın menbaını sayıyor. Nedir diyor mesela? Birisi diyor ben tok olsam başkası açıklarsa bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim diyor yani. Ve bunların Kur'an'la tedavisi nedir diyor yani. Bunları da anlatıyor çok güzel. 25 yüzü okumanızı ısrarla ısrarla böyle tavsiye ediyoruz. Hakikaten mucizat Kur'an elbisesi muhakkak okumak lazım. Nasıl ki 4. mesele okuması lazım. Nasıl ki ihlas elbisesi okuması lazım. Nasıl ki kuvvet okuması lazım. Nasıl ki iktisat okuması lazım. Nasıl ki efendime söyleyeyim 10. söz okuması lazım, 11. söz okuması lazım. 25. söz de bunların içinde dahildir. Rabbim bizleri nurlardan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin, peyzar eylesin, hissedar eylesin. Nurlardaki manaları bizlere aşmayı nasip eylesin, bizlere açılsın inşallah. İnsan Rıza'yı okumayınca, biraz insan ara bırakınca, mesela bırakınca nurlar kapanıyor. Ne kadar kitap okursanız okun, ibadette süreklilik esasattır. Risale'de de okumak esastır. Yani üstadımız diyor böyle 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek. Alemi kılığı kuştan azade edip nurların karşına hasretmek yani. O sebepten dolayı nerede olursak olalım, gerek iş yerinde, gerek evde, gerek tatilde, gerek efendimizin ofisimizde, nerede olursak olalım, yanımızda Risale-i Nur ayırmayalım. Böyle bir Risale-i Nur yoksa telefonumuza Risale-i Nur program yükleyip, RNK'yı yükleyip Risale-i Nur dinleyelim. Şu an elhamdülillah her yerde çok müthiş inkişaflar oluyor.
2: Elhamdülillah biz sadece zahire bakıp bazen hükmediyoruz, orada bazen zulmediyoruz. Dünyanın her tarafında çok ciddi manada İslamiyet'e bir teveccüh var. Gazze hem lisan haliyle hem lisan-ı kaliyle İslamiyet'i bütün dünyaya neşrettiler. Yaşayışlarıyla, takvalarıyla, ibadetleriyle, haşyetleriyle bütün kainata iman dersi verdiler. Ve elhamdülillah her tarafta Risale-i Nur işaret ediyor. Her yerde medreseler, Kur'an'ı dershaneler var elhamdülillah. O sebepten dolayı muhakkak teknoloji ilerlemiş. Muhakkak telefondan ders dinleyelim. Ondan sonra efendime söyleyeyim 5-10 dakika daha Risale-i Nur açıp okuyalım. Yani lüzumsuz malayan şeylerle iştigal edince maneviyata yer kalmıyor. Yani bir adam gün içinde Risale-i Nur okuması, gün içinde Risale-i Nur'a vakit ayırmazsa, ibadetlerine vakit ayırmazsa, tesbihatına vakit ayırmazsa, ertelerse akşam yaparım derse akşam da yapamaz. Kalbi ve ruhu yorgun olan bir insan ibadette de yorgun olur. O sebepten bunu günün vakitlerine yayalım yani. Sabah 2 sayfa, 3 sayfa, akşam öğle 5 sayfa, akşam 5 sayfa. Namazdan sonra, namazdan önce böyle kendimize düstur edinelim inşallah. Çünkü gerçekten ameliyat-ı cerrahi yapıyoruz sanır. Manevi dertlerimize derman oluyor. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı nasip ve müyesser eylesin diyoruz. İnşallah her dersimiz sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde neredeyseniz Risale-i Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle radyomuzla irtibata geçerek Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla Risale-i Nur'a ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun telefonunuzda Google'a girip davet radyo yazıp radyomuzu açıp 24 saat dinleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde biz de varız. Risale-i Nur da var, Nur dersleri var. Her gün Nur iklim var, her gün. Sabah 7.30, işte akşam üzeri 5 gibi her gün. Haftanın 7 günü Risale-i Nur dersleri var yani. Yani bir insan ben Nur dersi dinlemek istiyorum derse açtığı zaman Risale-i Nur derslerini okuyabilir. Radyomuzda aynı zamanda Hayat-ı Sahabe var, Siyer-i Nebi var, efendime söyleyeyim Peygamberler Hayatı var, Adab-ı Muhaşeret var, İlmihal var. Manevi bir iklim. Aleminiz dağılmadan, kalbiniz ruhunuz yaralanmadan radyomuzdan istifade edebilirsiniz. Yorumlarınızı da efendime söyleyeyim radyo kanalımıza yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nurla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
4: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Derbe Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyeti.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Ve şimdi Kudüs şahittir.
1: Davet Radyo.
0: Semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
2: Hayır, hayır.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar, radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem, yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi doğdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
0: Hayır Çarşısı'na davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken hiç çağlamadan gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek

senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, "Kalk, doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle." buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, "Biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın." dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. "Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler." dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana "Doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır." dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. "Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir." buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım. Yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Kâb bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüzden, gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Rabbim sende. Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 1 Ekim Perşembe günü başlayıp 4 Ekim Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Akkent Hasan Şazeli Camii'nde buluşalım.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

üç şey kalbi katılaştırır. Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Malik bin Dinar, radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Ya Allah.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
2: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim. Ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayıydı. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idim. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştin. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakf ve hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü? Gerek sizin, gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını umduğumda O'dur. Yargılamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O günde ki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da, yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a andolsun ki gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadım. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim aleyhisselamın puthanedeki putları kırması. İbrahim aleyhisselamın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştım. İbrahim aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim aleyhisselam "Rabbul alemine" dedim. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim aleyhisselamın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim aleyhisselamın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim aleyhisselamın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydim. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştım. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmiştim. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. Her birine vururken "Kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordum. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

İbrahim aleyhisselamın sorguya çekilip ateşe atılışı. Nemrut ile kavmin eşrafı İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak cezalandırmayı uygun görmediler. Suçunu kendisine itiraf ettirmek istediler. O halde onu insanların gözleri önüne getiriniz. Olur ki onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrut'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle hala çekişiyor musunuz? Ben ona şerik koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş bulunsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size haklarından hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmanızdan korkmazken, ben şerik koştuğunuz o şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, İki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm, dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün, diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum, dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince, kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız, dediler. Nemrut'a
onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandım. Hatta İbrahim aleyhisselamın köyünden hasta bir kadın, "Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım." diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim aleyhisselamı mancınığın kefesine koydular. Mancınığı yapan ve kuran Kürt Heyzen olup kendisi mancınık yapanların ilki idi. İbrahim aleyhisselam bağlanırken Yüce Allah'a "Senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin, alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur, mülk senindir, senin şerikin yoktur." dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail aleyhisselam, "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Sana ise hayır." dedim. Cebrail aleyhisselam, "Öyleyse hacetini Rabbinden dile." dedim. İbrahim aleyhisselam, "Onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter." dedim. Ve başını göğe kaldırıp, "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o." dedi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humüllezî la yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, ne diyor? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okun derken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek ilmi hal? Yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma, özel bir histir, değil mi? Bir ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor, değil mi? Vücut onu istiyor, olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar, beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar İlim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında Bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz. İlim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O nedenle demişler, ilim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik kendini görüyor. İlim der ya, ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul müslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, işte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazi davete izâ du'itum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş. Onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah. Onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabi bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin. Bir kardeşini davet edersin. Komşuları bir araya çağırırsın. Davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri ona hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve la tadribul müslimine, ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek, muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insana dövmek, o insana vurmak, vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki, bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Ha, hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. Davete icabet edin. Bir kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 10. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Binbir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim.

parlayan nurdur vatan. Bardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Yürekten ebabiller uçurmanın vaktidir. Bu en derin, en kahpe seferidir Haçlı'nın. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ahzab 64-68 Cehennemliklerin Duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
2: "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik," derler.
1: Yine derler ki,
2: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Uyan ey gözlerim.
0: Davet Radyo.
1: Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

senin nurun söndürür. Her yeri gülşene nurun döndürür. Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

Bana sor sevgili Hari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyete ancak hünerim. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız aczimin giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.